0: Καλησπέρα σας.
1: İyi akşamlar. Bu akşam ilk yayında izleyeceğiz. Yeni şarkı. Vasilis Parra'nın başlıklı yazı. Köpek öldü. Columbia Records tarafından.